0: Altın Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Klublar.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Milli Müzik Doğma Radyo.

0: reklamlar. Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: 90.7

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların ve böyüklərin rahatlık ve güvenle istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi kısa müddətə ağrını azaldır ve səs tellerini bərpa edir. Angilor spreyini alarken üzerinde Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna emin olun.

suyu kaçmış havuza. Ben zehir deniz indi, solgun yerlerde kalır. Saldığın her iz indi.

0: Baharım, baharım, baharım gel. Baharım, baharım, baharım gel.
1: Hukuki meseleler hayatımızın her anında karşımıza çıkır. Radyo Vekil size hukuki mesleğet ve desteği verecek. Aile münasebetlerinden vereseliğe, itibarnameden öhdeliğe, zemanetten mesuliyete, bütün hukuki suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Hafta içi 5 gün. Akşam saat 6'dan 7'ye dek. Radyo Vekil. Xəyal Orucoğlu'nun təqdimatında.